akati aliye yo mutima gumu gira baba baba baba sita biri tanu tanu sita chida biri sita imu hash okay.